Peki, fıkırlı bendim et ağrı. Mekanım, bu de matam. Dere ve meta, meta bitsen kenyanı.